uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

ortaköy fırlayan Ergin oğlu gibi çok güzel bir salı günü 2 saat boyunca çok tatlı bir yani sizlerleyim. Bugün Efe'nin farkınız Atiye'den sefam olsun.

hep böyle çalan, bize düşman bu dünyadan sende.

0: düşmekle hiç eksilmez o ne dertler baştı.
1: 99.5 Radyo Moni.
2: Batıyorsak derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nere yerinlere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor, bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama sen gidilmesi zor, yolda kalacağız ayrı garip bir arada zor.

Japonlar da çok üzgünler. Her geçen gün yaşlanıyorlar. Ya kabul edelim, çok sağlıklı, çok güzel yaşlanıyorlar ama bir taraftan da nüfus artmadığı için kaygınlar. Yaşlanan Japonya çareyi robotlarda bulmuş. İhtiyarların bakımını yapay zeka yetişecekmiş. Bilmiyorum, sevdiklerinizin yakınını bir robota emanet edebilir misiniz? Ya mecbur kalıyorsunuz herhalde, öyle düşünüyorum.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Hepimizi yakından ilgilendiren bir başka araştırmadan bahsetmek istiyorum. Malum gözümüz kulağımız 2026 Dünya Kupası'nda. Heyecan da dorukta. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu yılki turnuvanın karbon ayak izi tam 9 milyon tonu aşmış durumda. Peki bu ne anlama geliyor derseniz, bu devasa miktar 2022 Katar Dünya Kupası'nın yol açtığı emisyonun neredeyse iki katı. Daha da çarpıcı bir kıyaslama yapalım. Tam 6,5 milyon otomobilin bir yılda çevreye yaydığı karbondioksit miktarına eş değer. Ya futbol coşkusu harika evet ama gezegenimizin geleceğini düşününce insan sormadan edemiyor. Büyük organizasyonların faturası dünyaya mı kesiliyor? Öyle oluyor galiba.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yönü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

dijital platformlarında o çok sevdiğimiz reality show çılgınlığından tekrar senaryolu aşk hikayelerine dönmüşüz meğer. Gerçekten öyle. Ünlü bir araştırma şirketi çok taze bir veri paylaştı. Hatırlarsanız bundan birkaç yıl önce ekranlar tamamen reality show'ların silansına uğramıştı. Ama 2026'nın ilk yarısında dijital platformların sipariş ettiği romantik yapımların tam %83'ü senaryolu dizi ve filmlerden oluşuyor. Yani o bildiğimiz oyuncuların oynadığı, finallerinde ağladığımız ya da güldüğümüz o klasik aşk hikayeleri. Şaşırdık mı? Vallahi çok şaşırmadım ben açıkçası.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Belki bilenler vardır. Ünlü ekonomist Keynes bundan neredeyse 100 yıl önce bir kehaneti bulunmuştu ve demişti ki teknoloji ve robotlar sağ olsun 2030 yılına geldiğimizde insanlar haftada sadece 15 saat çalışarak geri kalan zamanlarında keyif yapacaklar. Ya 2030'a ne kaldı? Ama manzara ortada. Haftada 15 saat çalışmak bir yana cebimizdeki akıllı telefonlar ve bitmeyen e-postalar yüzünden neredeyse günde 15 saat mesaideyiz. Birçoğumuz. Teknoloji güya bize boş zaman kazandıracaktı ama o boş zamanı kim nereden çaldı? Vallahi gerçekten merak ediyorum.

de konuşmuştuk. Yeni bir araştırma. Araştırmanın kapsamı da genişletildi aslında. Dünya genelinde yetişkinlerin yarısından fazlasının 2050'ye kadar aşırı kilolu ya da obez olacağı tahmin ediliyor. Araştırmacılar yaklaşık 200'den fazla ülkeden alınan verilere dayandırılan bu çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunu haline gelen obezitenin gidişatını incelediler. Bir taraftan teknoloji de ilerliyor. Değişik değişik haplar, ilaçlar çıkıyor biliyorsunuz kilomuzu dengelemek için. Ama her şeyin başında sağlıklı beslenme var tabii. Muhtemelen fiyat artışı özellikle sebze ve meyvelerde, yani sağlıklı gıdaya erişimin kısıtlandığı bölgelerde ister istemez sağlık da bozuluyor. Obezite de artıyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Belki biliyorsunuzdur ama ben duyunca gerçekten çok şaşırdım. Geçmişte dünya okyanusları yeşilmiş ve bu durum aslında deniz yaşamının geliştiği dönemlerde oksijen seviyesinin yükselmesiyle ilgiliymiş. Günümüzde ise okyanusların yeşile dönmesinin temel nedeni maalesef iklim değişikliği ve deniz ekosistemlerindeki değişiklikler. Dünya okyanuslarının %56'sı son 20 yılda yeşil tonlarına dönmüş durumda. Ancak bu durumun çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz. Bu renk değişimine hazır mıyız?

Düdük Limanlı. Ha, bu şarkının üzerine grup birçok şarkı yaptı. Ama bu şarkıda çok garip bir şey var. Belki de sakladığı bir şey var. Evet, bu aralar takıntılı bir şekilde dinliyorum aslında bu şarkıyı. Evet evet, biz radyocuların da böyle sarıp sarıp dinlediği bazı şarkılar oluyor. Yapacak bir şey yok. Bir şarkı daha çok dikkatimizi çekti. Ha, çekilmeyecek gibi değil zaten. Üçürel'in 68 kayıtlı Bir Sevmek Bin Defa Ölmek demekmiş. Bu şarkının plak versiyonunu bilirim ben. Yaş aldığımdan dolayı değil, yaşlı olduğum için değil. Yani Anadolu rock'a ilgim olduğu için bu arada, antiparantez, onu da belirteyim. Madrigal yeniden söyledi ve gerçekten iyi ki de söyledi.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yıllar geçiyor, yılın kelimeleri seçiliyor, yeni yeni moda şeylere denk geliyoruz falan ama yüzeysellik baki değil mi? Son bir 5-10 yıldır. Hiçbir konuda derinliğimizin kalmadığının farkında mıyız acaba? Yaptığımız spordan beslenmeye, giydiğimiz kıyafetlere, okur gibi yaptığımız kitaplardan çıkılan seyahatlere, eğlence kültüründen müziğe, ilişkilerden aşka, her alanda bir yüzeysellik söz konusu. Mış gibi yapıyoruz. 2025 yılın kelimesi manifest diyorlar. Bu da çok tartışılan kelimelerden bir tanesi. Evet, nasıl düşünürseniz öyle oluyoruz. Öyle devam ediyor hayat. İyi düşünelim ama biraz daha ayrıntılara, detaylara girsek ne kadar iyi olur.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu. Profesyonel çocuk. Karnaval. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 99.5 Radyo Monde.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konforlu buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Reklamlar 99.5 Radyo Money.

Hava bu kadar güzelken tatil dışında insan hiçbir şey düşünemiyor. Peki ıssız bir adaya düşerseniz yanınıza hangi yiyecekleri almalısınız? Dr. Mark Hammond açıklamış. Bioaktif çaylar önemliymiş. Süt ve şeker içermeyen kahveler. Kuru yemiş olarak antep fıstığı ya da kaju ya da fındık. Protein ve lif açısından zira çok zenginler. Karnabahar, Çin lahanası, brokoli yani turpkinler olmazsa olmaz. Bir diğer önemli kategori şeftali, kayısı gibi sert çekirdekli meyveler. Orman meyveleri de antioksidan kaynağı. Evet, ıssız bir adaya düşersek yanımıza bu yiyecekleri alacağız. Peki kiminle düşeceğiz bu adaya? O da bizim hayal gücümüze kalmış.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Odamıza ilk girdiğinde onu bir ansiklopedi gibi güvenilir zannetmiştik, değil mi? Sonra bize yanlış bilgiler verebildiğini de öğrendik. Şimdi bir şey aramak yerine yapay zekaya sormaya başladık. Fakat onun da her şeyi bildiğini sanmak gibi bir sorunu var. Bir de bununla mücadele ediyoruz. Ya düşünüyorum da böyle 90'larda falan hayat çok daha kolaydı sanki. Şimdi mesela bir yere gideceğiz, adres dahi sormuyoruz değil mi kimseye? Hemen haritalardan açıyoruz, bakıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Yanlış yere götürse dahi gidiyoruz. Bir konuyu çok merak ediyoruz. Hemen yapay zekaya soruyoruz, araştırmasını istiyoruz. Önümüze çıkan bilgiler gerçekten doğru mu değil mi? Başka bir yapay zekadan örnek almaya çalışıyoruz. Yani bilgiye ulaşmak sanki daha da zorlaşmaya başlıyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkın bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda dur.

sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuğu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 99.5 Radyo Mondo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutu, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konforlu buluştuğu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Türkiye'de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 cm taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konforlu detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

yazın Temmuz'un tadını çıkartalım mı? Sıcaklıktan biz de bu sarının tadını çıkartalım mı? Hayatın bitmeye başlayalım. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugünün güzel haberleriyle, bugün yine duymak isteyeceğiniz en şarkılarla hayatın bitmeye başlayalım. 2 saat boyunca yine hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Yine bugünün tadını hayatın çıkartacağız. Program başladı bile. Hepiniz

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

Çevrenizde var mı? Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bazı insanlar hiç hastalanmıyorlar. Güçlü bir bağışıklığı var. Acaba şans mı yoksa dikkat ediyorlar mı kendilerine? Buna bakacağız. Sıcaklıklar 30 dereceyi geçtikten sonra iştah azalıyormuş. Ah keşke bana da uğrası diyorum ama. Peki 30 dereceyi aşan sıcaklıklarda nasıl beslenmeliyiz? Ona bakacağız. Vücudu biraz daha serinleten yiyeceklerden bahsedeceğiz. Yaz aylarında sıcakta biz nasıl giyineceğimizi biliyoruz ama peki ya çocuklar? Ona bir bakacağız. Teknoloji boyunlu nesiller geliyormuş. Yeni neslin yeni hastalıklarından bahsedeceğiz. Sıcakta akmayan makyajın formülünden, güneş kremi seçme rehberinden, dünyanın dört bir yanındaki dondurmalardan bahsedeceğiz. İçinizi serinleten haberlerle hayatın ritmine devam edeceğiz. Müziğiniz hep açık, kulağınız bu frekansta olsun.

Belki iş yerinde arkadaşlarınız arasında, belki okulda, çocukların içinde, etrafınızda, tanıdıklarınızın arasında çok az hastalanan, hiç hastalanmayan, hastalansa bile hafif atlatanlar görmüşsünüzdür. Peki aynı ortamda bulunsa bile o hastalığı kapmayan, hiç hastalanmayan insanlar nasıl bu kadar güçlü bir bağışıklığa sahipler? Aslında sırrı şans değil. Bağışıklık puanınızı yükseltmeniz gereken detaylardan bahsedeceğim. Yapılan yeni araştırmalar uzun yaşamın, sağlıklı yaşamın sırrının güçlü bir bağışıklıkta değil de gerektiğinde savaşan ve tehlike geçince sakinleşebilecek esnek bir savunma sistemine sahip olmamız gerektiğini ortaya çıkartmış. Peki bu esnek bağışıklık sistemine nasıl sahip olacağız derseniz eğer, kaliteli uyku listenin birinci sırasında, düzenli egzersiz, sebze ve meyveden zengin beslenme, yeterli protein alma, kiloyu sağlıklı derecede koruma, tütünsüz bir yaşam, gerektiğinde yaptırılacak aşılar ve el hijyeniyle birlikte kronik stresi azaltmak diyorlar. İşte bağışıklık sisteminiz güçlü ve esnek olsun istiyorsanız bu maddelere dikkat edeceksiniz demiş uzmanlar. Ben de hatırlatmış olayım.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9, akşamsa 10 99.5 Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutun, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi özellikle bu hafta ortasına kadar sıcak hava, geçtiğimiz hafta sonunda çok sıcaktı, etkisini gösterecek diyorlar. Normal yazın göbeğindeyiz, Temmuz'un ortasındayız. Peki bu sıcaklarda bizi serinleten yiyecekler varmış. Aklınıza ilk dondurma gelmesin. Çünkü soğuk bir yiyecek yediğinizde vücut o dengeyi koruyabilmek için biraz daha içeride fazla çalışıyor ve terleyebiliyorsunuz. Bu yüzden çok soğuk yemekler ya da ağır yemekler tüketmeyeceksiniz. Genelde yaz aylarında sıcak havada iştah azalıyor diyorlar. Yani ben pek görmesem de aranızda iştahı azalanlar varsa şöyle bir bakalım, yaz aylarında bizi hangi yiyecekler serinletiyor acaba? Tabii vücudumuz fazla sıvı kaybettiği için sadece su içmek değil, su oranı yüksek besinler tüketmek de oldukça önemli. Domates, salatalık, kereviz, karpuz, çilek gibi su oranı %90'ın üzerinde olan meyve ve sebzelerin mutlaka bu havada tüketilmesi tavsiye ediliyor. Dediğim gibi pek çoğumuz soğuk içeceklere, hatta dondurmalara yönelsek de uzmanlara göre sıcak ya da ılık yiyecekler daha fazla serinletiyor. Çünkü vücut daha fazla terleyerek ısıyı dışarıya atabildiği için bir serinlik hissediyormuşsunuz. Yani çay harareti alır derler ya, gerçi çay o çay değil ama olsun, siz yine de öyle bilin. Ilık ve sıcak içeceklerin de harareti aldığını söylüyorlar. Yemek saatlerini değiştirebilirsiniz. Çok sıcak havalarda biraz daha erken kahvaltı yapabilirsiniz. Daha akşam serinliğinde, daha geç yenen akşam yemeklerinin de daha sağlıklı olabileceğini söylüyorlar. Bu da aklınızda olsun. 30 dereceyi aşan sıcaklıklarda beslenme tarzımızda ufak esneklikler de yapabiliyoruz.

Güzel bir salı dedik. Günü güzelleştiren şarkılarla, günü güzelleştiren haberlerle hayatın ritmine devam edelim. Peki, Model grubu yıllar sonra tekrardan bir araya geldi. 10 yıllık aranın ardından yeni bir şarkı da yayınladılar. Artık yeni şarkı piyasada olduğuna göre bir kez daha hatırlatabilirim. Ölürüm Daha İyi yeni şarkıların adı. Bu dönüşü sadece yeni bir şarkıyla değil, yıllar içinde olgunlaşan ve güçlenen yönüyle de göstermiş oldu Model grubu. Bir ilişkinin sona ermesiyle birlikte kaybedilen sadece bir insan değil, birlikte kurulan sevginin, verilen emeğin, yapılan fedakarlığın geride kalışında kabullenmenin yarattığı çaresizliği anlatıyormuş şarkı. Söz ve müziğinde Can Temiz'in bulunması var. Model grubu şarkıları paylaştı, hatırlatmış olalım. Siz tabii hem en yenileri hem de vazgeçemediğiniz klasikleri hayatın ritmini devam ediyorsunuz.

yaz sıcaklarında, yaz aylarında, Temmuz'un ortalarındayken bu sıcaklarda nasıl giyinmemiz gerektiğini biz az çok biliyoruz. Peki ya çocuklar, bebekler, onları nasıl giydireceğiz? Çünkü sıcaktan en fazla etkilenen onlar oluyorlar. Bebeklerin, çocukların derisinin koruyucu tabakasının daha ince olduğunu, cilt altı dokusunun, yağ dokusunun daha az, su oranı yüksek olduğunu, bu yüzden yetişkinlere göre daha geçirgen bir cilde sahip olduğunu söylüyor uzmanlar. Çocukların giysisinin yapıldığı malzemeler, kullanılan kimyasallardan kaynaklanan deri problemlerine daha duyarlı oluyor. Bu yüzden yaz aylarında özellikle çocuğunuzun giysi seçecekseniz dikkat etmeniz gereken temel özellikler var. Açık renkli, ince, teri çeken doğal giysiler tercih edilmeli. Eğer açık havada olacaksa çocuklar, parlak renkli çiçek baskılı giysiler giydirmeyin ki etraftaki börtü böcek çocuğun bilmesin diyorlar. Modadan ziyade çocuğun bebeğin rahatlığı da önemli tabii ki. Pamuk, keten, %100 pamuk, açık renkli hafif giysileri seçin. Hem kendiniz hem de çocuğunuz için yazı daha rahat geçirin diye hatırlatmış olayım. Ben de bu sıcaklarda içinizi ferahlatan şarkılarla devam etsin hayatın ritmi.

Aragaz. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Artık yaz aylarında olduğumuz için çocukları tabletin, bilgisayarın, telefonun başından kaldıramıyoruz. Zor. Hani birkaç etkinlik yapıyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz, evet dışarı çıkıyoruz ama her zaman da bunu yapamayız. Eninde sonunda tablete, telefona, bilgisayara bağımlı hale geliyorlar ve gün geçtikçe daha eğik bir boyuna sahip oluyorlar. Teknoloji boyunu deniyor buna. Ve böyle giderse ilerleyen yıllarda teknoloji boyunlu çocukların daha fazla olacağını söylüyorlar. Yani sadece biz büyükler değil, çocuklar da bundan çok fazla etkilendiği için o boynun arkasındaki çıkıntının aslında sadece gözle görülebilir değil, ilerleyen yaşlarda fiziksel olarak da rahatsız edebilir hale geleceğini söylüyorlar. Hatta insanlar teknoloji odaklı yaşam tarzının daha fazla kırışıklığa sebep olduğunu bile söylüyorlar. Evet, teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor ama farkında olmadan rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Ekran sürenizi kontrol etmekte fayda var diyelim.

yaz aylarında tabii bol bol sıcak havadan bahsedeceğiz. Sıcak havanın etkilerinden bahsedeceğiz. Misal nasıl beslenmemiz, nasıl giyinmemiz gerektiğinden bahsettik. O halde sıcakta akmayan makyajdan da bahsedebiliriz. Ter, nem, kavurucu sıcaklar, böyle özenle yaptığımız makyajın saatler içinde, hatta bence saatlere bile kalmadan dakikalar içinde akıp gitmesine sebep oluyor. Çözüm düşündüğümüz kadar zor değilmiş. Cildimizi yormadan makyajımızı gün boyunca taze ve kalıcı tutabilirmişiz. Bana sorarsanız yaz aylarında o kadar fazla makyaj yapmaya gerek yok, hatta makyajı bile gerek yok, ama siz yine seviyorsanız, makyajsız dışarı çıkamıyorsanız, kalıcı bir makyajın ilk adımı cildi doğru şekilde hazırlamaktan geçiyor diyorlar. Temizlenmemiş ya da yeterince nemlendirilmemiş bir cildin gün içinde daha hızlı bozulabileceğini söylüyorlar. Özellikle cildinizi temizlemek, temiz bir cilde, yeterince nemli bir cilde makyaj yapmak, makyajın daha kalıcı olmasını sağlıyormuş. Ağır fondötenler yerine hafif formülleri tercih edin diyorlar. İnce katmanlar halinde uygulama yapın. Çok kalın katmanlar halinde uygulama yapmayın. Transparan pudrayı doğru kullandığınızda gerçekten fark yarattığını söylüyor hanımlar. Bir de suya dayanıklı ürünler yazın hayat kurtarıyor. Sabitleyici sprey, son dokunuş diyorlar. Artık cilt nasıl hava alacak? Varengilin orasında siz düşünün. Bana sorarsanız kat kat makyaj yapmayın yazın. En güzeli, en doğal haliniz sadece güneş koruyucu kreminizi sürün. Ama siz yine makyaj yapmak isterseniz de aklınızda olsun.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi madem bu kadar çok şeyden bahsettik, o halde güneş kremlerinden de bahsetmeden geçmeyelim. Gerçi çoktan seçtik aldık ama yani bir güneş kremi yetmeyebiliyor. Yaz boyunca kullanıyoruz sıklıkla çünkü. Güneşin zararlı ışınlarına karşı yüksek koruma sağlayan güneş kremlerini cildinizin tipine göre seçeceksiniz. Güneş kremi satın alırken dikkat etmeniz gerekenler arasında güneş koruma faktörü. Özellikle UVB ışınlarının %97'sini engellediği için en az 30 SPF kullanılmasını tavsiye ediyorlar ama 15 de yeterli diyorlar. İçindeki aktif maddeleri kontrol etmekte fayda var. Bir de sprey mi, losyon mu, stick mi kullanacaksınız, buna karar vermek lazım. Spreyler ulaşılması zor yerlere bile güneş kremi uygulayabiliyor. Losyonlar en yaygın kullanılanlar, tercih size kalıyor ama stickler özellikle seyahat için çok uygun. Minimum sızıntı yaşıyorsunuz. Dolayısıyla en iyi sonuç için kendinize en uygun olanı siz seçeceksiniz. Raf ömrünün 3 yıl olduğunu söylüyorlar. Haberiniz olsun. Güneş koruyucu kremlerinizi ihmal etmeyin. Güneşe çıkacaksanız her 3-4 saatte bir mutlaka yenileyin diyelim.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle. Ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı. Lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri. 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi bizi serinleten yiyecekler var mı? Ama serinleten yiyecekler arasında dondurma yokmuş. Bu üzdü birazcık bizi. Fakat yine de bu sıcaklarda dondurmasız yapamayanlar varsa dünyanın dört bir yanındaki dondurma çeşitlerini siyolamışlar. Kahveli dondurmayı yemişsinizdir mutlaka. Favorilerim arasında çikolata kahve var. Peki siz neyi seversiniz? Mesela Hindistan'ın bölümsel bir tatlısı kulfi. Genellikle vanilya, mangolu, safran gibi zengin aromalarla tatlandırılıyor. Biraz daha yakına gelmek isterseniz Maraş dondurması var. Türkiye'nin en sevilen, en çok tüketilen dondurmalarından bir tanesi. Latin Amerika mutfağının vazgeçilmez tatları arasında yer alan serinletici bir buzlu tatlısı Nieves. Genellikle meyve suyu, şeker ve suyun karıştırılmasıyla elde edilir. Bizdeki meybuz gibi bir şey yani onların Nieves'i. Japonya'da mochi varmış. Takdir edersiniz ki pirinçten yapılan bir tadı olarak elastik, çiğnenebilir bir dokuya sahip dondurulak da tüketilebilirmiş. Tayland'ın tava dondurmasını hiç yediniz mi bilmiyorum. Gitmedim ama duydum. Sokak lezzetleri arasında en popüler olanı Tayland'ın tava dondurması. Burada da yapıyorlar. En yakın İtalya'ya gidenler gelato'yu da bilirler. Geleneksel dondurmalardan farklı olarak daha yoğun, daha kremimsi bir yapıya sahipmiş. Siz bence en çok Kahramanmaraş dondurmasını en çok sevdiğiniz dondurma hangisi? Şöyle bir düşünün. Tatlıların üzerine bir kaşık ekleyiverin. Serinletecek, iyi gelecek. Her ne kadar serinleten yiyecekler arasında olmasa da.

0: Uyan şimdi.
1: 99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi malum mevsim zaman, tükenler, çıkmalı planlar varsa, eşinizle sevgilinizle bir çift olarak çıkacaksınız sevgili beyler. Sizi baştan uyarmak istiyorum. Tatilde sürekli fotoğrafçılık yapacaksınız. Bence tatile çıkmadan önce böyle kısa bir fotoğrafçılık kampına katılsanız çok daha faydalı olacak sizin için. Şimdi sosyal medyada gördüğümüz o kadar çok güzel fotoğraf var ki. Fakat o güzel fotoğrafların arkasında o fotoğrafları çekenler de var. Hani kameramanlar gibi, işin mutfağında olanlar gibi görünmeyenler var. Bir kadın çok fazla fotoğraf paylaşıyorsa, bir kadın çok güzel çıkıyorsa o fotoğrafların arkasında mutlaka bir erkek vardır diye düşünüyorum. Önümüzdeki tatil gününde siz de güzel fotoğraflar çekmek istiyorsanız sevgili beyler, en azından daha çabuk halletmek istiyorsanız bu işi, daha hızlı halletmek istiyorsanız fotoğrafı, önceden bir fotoğrafçılık workshopuna katılmakta fayda var diye küçük bir hatırlatma yapayım ki bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmeyelim.

sene biz güzel bir salı günü olsun dedik. Bugünü daha güzel hale getirmek için hayatın ritminde en sevdiğiniz şarkılarla günü birlikte paylaştık. Biz ayrılmak saati tamamladık. Hoşça kalın diyorum ben Rania. Şimdilik mikrofonu kullanıyorum. En sevdiğiniz şarkıları dinlemek için radyonuzun başında kalmaya devam edin. Müziğiniz hep açık olsun. Yarın yine haftanın çarşambasında, haftanın ortancısında hayatın ritmini buluşacağız. Yarına kadar kendinize sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel Karnaval hafta içi her gün sabah 7 ile 9 akşamsa 10 Radyo Mundo.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tepe, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutu, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: gözleri halin
1: sevgilimizde gözünden onda parmaklıkmış resimler sarar bütün bedenimi hüzün gam keder sarar bütün bedenimi hüzün

0: Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel Karnaval hafta içi her gün sabah 7 ile 9 akşamsa 10 Radyo Monde.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin sizleri bekliyor. Kapalı tutum, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Reklamlar.

geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

0: 3, 4.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor, ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Batıyor sanki derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nere yeri nere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hepi zor, bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama sen gidilmesi zor, yolda kalacağız ayrı garibi arada zor.

Japonlar da çok üzgünler. Her geçen gün yaşlanıyorlar. Ya kabul edelim, çok sağlıklı, çok güzel yaşlanıyorlar ama bir taraftan da nüfus artmadığı için kaygınlar. Yaşlanan Japonya çareyi robotlarda bulmuş. İhtiyarların bakımını yapay zeka yetişecekmiş. Bilmiyorum, sevdiklerinizin yakınını bir robota emanet edebilir misiniz? Ya mecbur kalıyorsunuz herhalde, öyle düşünüyorum artık.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

hepimizi yakından ilgilendiren bir başka araştırmadan bahsetmek istiyorum. Malum gözümüz kulağımız 2026 Dünya Kupası'nda. Heyecan da dorukta. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu yılki turnuvanın karbon ayak izi tam 9 milyon tonu aşmış durumda. Peki bu ne anlama geliyor derseniz, bu devasa miktar 2022 Katar Dünya Kupası'nın yol açtığı emisyonun neredeyse iki katı. Daha da çarpıcı bir kıyaslama yapalım. Tam 6,5 milyon otomobilin bir yılda çevreye yaydığı karbondioksit miktarına eşdeğer. Ya futbol coşkusu harika evet, ama gezegenimizin geleceğini düşününce insan sormadan edemiyor. Büyük organizasyonların faturası dünyaya mı kesiliyor? Öyle oluyor galiba.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Dijital platformlarında o çok sevdiğimiz reality show çılgınlığından tekrar senaryolu aşk hikayelerine dönmüşüz meğer. Gerçekten öyle. Ünlü bir araştırma şirketi çok taze bir veri paylaştı. Hatırlarsanız bundan birkaç yıl önce ekranlar tamamen reality show'ların istilasına uğramıştı. Ama 2026'nın ilk yarısında dijital platformların sipariş ettiği romantik yapımların tam %83'ü senaryolu dizi ve filmlerden oluşuyor. Yani o bildiğimiz oyuncuların oynadığı, finallerinde ağladığımız ya da güldüğümüz o klasik aşk hikayeleri. Şaşırdık mı? Vallahi çok şaşırmadım ben açıkçası.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Belki bilenler vardır. Ünlü ekonomist Keynes bundan neredeyse 100 yıl önce bir kehaneti bulmuştu ve demişti ki teknoloji ve robotlar sağ olsun 2030 yılına geldiğimizde insanlar haftada sadece 15 saat çalışarak geri kalan zamanlarında keyif yapacaklar. Ya 2030'a ne kaldı? Ama manzara ortada. Haftada 15 saat çalışmak bir yana cebimizdeki akıllı telefonlar ve bitmeyen e-postalar yüzünden neredeyse günde 15 saat mesaideyiz. Birçoğumuz. Teknoloji güya bize boş zaman kazandıracaktı ama o boş zamanı kim nereden çaldı? Vallahi gerçekten merak ediyorum.

üzerine konuşmuştuk. Yeni bir araştırma, araştırmanın kapsamı da genişletildi aslında. Dünya genelinde yetişkinlerin yarısından fazlasının 2050'ye kadar aşırı kilolu ya da obez olacağı tahmin ediliyor. Araştırmacılar yaklaşık 200'den fazla ülkeden alınan verilere dayandırılan bu çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunu haline gelen obezitenin gidişatını incelediler. Bir taraftan teknoloji de ilerliyor. Değişik değişik haplar, ilaçlar çıkıyor biliyorsunuz kilomuzu dengelemek için. Ama her şeyin başında sağlıklı beslenme var tabii. Muhtemelen fiyat artışı özellikle sebze ve meyvelerde, yani sağlıklı gıdaya erişimin kısıtlandığı bölgelerde ister istemez sağlık da bozuluyor. Obezite de artıyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Belki biliyorsunuzdur ama ben duyunca gerçekten çok şaşırdım. Geçmişte dünya okyanusları yeşilmiş ve bu durum aslında deniz yaşamının geliştiği dönemlerde oksijen seviyesinin yükselmesiyle ilgiliymiş. Günümüzde ise okyanusların yeşile dönmesinin temel nedeni maalesef iklim değişikliği ve deniz ekosistemlerindeki değişiklikler. Dünya okyanuslarının %56'sı son 20 yılda yeşil tonlarına dönmüş durumda. Ancak bu durumun çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz. Bu renk değişimine hazır mıyız?

Ha, bu şarkının üzerine grup birçok şarkı yaptı. Ama bu şarkıda çok garip bir şey var. Belki de sakladığı bir şey var. Evet, bu aralar takıntılı bir şekilde dinliyorum aslında bu şarkıyı. Evet evet, biz radyocuların da böyle sarıp sarıp dinlediği bazı şarkılar oluyor. Yapacak bir şey yok. Bir şarkı daha çok dikkatimizi çekti. Ha, çekilmeyecek gibi değil zaten. Üçürel'in 68 kayıtlı Bir Sevmek Bin Defa Ölmek demekmiş. Bu şarkının plak versiyonunu bilirim ben. Yaş aldığımdan dolayı değil, yaşlı olduğum için değil. Yani Anadolu rock'a ilgim olduğu için bu arada, antiparantez, onu da belirteyim. Madrigal yeniden söyledi ve gerçekten iyi ki de söyledi.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yıllar geçiyor, yılın kelimeleri seçiliyor, yeni yeni moda şeylere denk geliyoruz falan ama yüzeysellik baki değil mi? Son bir 5-10 yıldır. Hiçbir konuda derinliğimizin kalmadığının farkında mıyız acaba? Yaptığımız spordan beslenmeye, giydiğimiz kıyafetlere, okur gibi yaptığımız kitaplardan çıkılan seyahatlere, eğlence kültüründen müziğe, ilişkilerden aşka, her alanda bir yüzeysellik söz konusu. Mış gibi yapıyoruz. 2025 yılın kelimesi manifest diyorlar. Bu da çok tartışılan kelimelerden bir tanesi. Evet, nasıl düşünürseniz öyle oluyoruz. Öyle devam ediyor hayat. İyi düşünelim ama biraz daha ayrıntılara, detaylara girsek ne kadar iyi olur.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Profesyonel. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9. Akşamsa 10. 99.5. Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

bu kadar güzelken tatil dışında insan hiçbir şey düşünemiyor. Peki ıssız bir adaya düşerseniz yanınıza hangi yiyecekleri almalısınız? Dr. Mark Hyman açıklamış. Bioaktif çaylar önemliymiş. Süt ve şeker içermeyen kahveler. Kuru yemiş olarak antep fıstığı ya da kaju ya da fındık. Protein ve lif açısından zira çok zenginler. Karnabahar, Çin lahanası, brokoli yani turpginler olmazsa olmaz. Bir diğer önemli kategori şeftali kayısı gibi sert çekirdekli meyveler. Orman meyveleri de antioksidan kaynağı. Evet, ıssız bir adaya düşersek yanımıza bu yiyecekleri alacağız. Peki kiminle düşeceğiz bu adaya? O da bizim hayal gücümüze kalmış.

0: çok...
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

hayatımıza ilk girdiğinde onu bir ansiklopedi gibi güvenilir zannetmiştik, değil mi? Sonra bize yanlış bilgiler verebildiğini de öğrendik. Şimdi bir şey aramak yerine yapay zekaya sormaya başladık. Fakat onun da her şeyi bildiğini sanmak gibi bir sorunu var. Bir de bununla mücadele ediyoruz. Ya düşünüyorum da böyle 90'larda falan hayat çok daha kolaydı sanki. Şimdi mesela bir yere gideceğiz, adres dahi sormuyoruz değil mi kimseye? Hemen haritalardan açıyoruz, bakıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Yanlış yere götürse dahi gidiyoruz. Bir konuyu çok merak ediyoruz. Hemen yapay zekaya soruyoruz, araştırmasını istiyoruz. Önümüze çıkan bilgiler gerçekten doğru mu değil mi? Başka bir yapay zekadan örnek almaya çalışıyoruz. Yani bilgiye ulaşmak sanki daha da zorlaşmaya başlıyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

yazın Temmuz'un tadını çıkartalım mı? Yani sanırım başladıktan biz de bu sanın tadını çıkartalım mı? Hayatını başlayalım. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugünün güzel haberleriyle, bugün yine duymak isteyeceğiniz en şarkılarla hayatını başlayalım. Saat boyunca yine hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Yine bugünün tadını hayatın çıkartacağız. Program başladı bile. Hepiniz

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Çevrenizde var mı? Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bazı insanlar hiç hastalanmıyorlar. Güçlü bir bağışıklığı var. Acaba şans mı yoksa dikkat ediyorlar mı kendilerine, buna bakacağız. Sıcaklıklar 30 dereceyi geçtikten sonra iştah azalıyormuş. Ah keşke bana da uğrasa diyorum ama. Peki 30 derece geçen sıcaklıklarda nasıl beslenmeliyiz, ona bakacağız. Vücudu biraz daha serinleten yiyeceklerden bahsedeceğiz. Yaz aylarında sıcakta biz nasıl giyineceğimizi biliyoruz ama peki ya çocuklar? Ona bir bakacağız. Teknoloji boyunlu nesiller geliyormuş. Yeni neslin yeni hastalıklarından bahsedeceğiz. Sıcakta akmayan makyajın formülünden, güneş kremi seçme rehberinden, dünyanın dört bir yanındaki dondurmalardan bahsedeceğiz. İçinizi serinleten haberlerle hayatın ritmine devam edeceğiz. Müziğiniz hep açık, kulağınız bu frekansta olsun.

Belki iş yerinde arkadaşlarınız arasında, belki okulda, çocukların içinde, etrafınızda, tanıdıklarınızın arasında çok az hastalanan, hiç hastalanmayan, hastalansa bile hafif atlatanlar görmüşsünüzdür. Peki aynı ortamda bulunsa bile o hastalığı kapmayan, hiç hastalanmayan insanlar nasıl bu kadar güçlü bir bağışıklığa sahipler? Aslında sırrı şans değil, bağışıklık puanınızı yükseltmektedir.

etmeniz gereken detaylardan bahsedeceğim. Yapılan yeni araştırmalar uzun yaşamın, sağlıklı yaşamın sırrının güçlü bir bağışıklıkta değil de gerektiğinde savaşan ve tehlike geçince sakinleşebilecek esnek bir savunma sistemine sahip olmamız gerektiğini ortaya çıkartmış. Peki bu esnek bağışıklık sistemine nasıl sahip olacağız derseniz eğer, kaliteli uyku listenin birinci sırasında, düzenli egzersiz, sebze ve meyveden zengin beslenme, yeterli protein alma, kiloyu sağlıklı derecede koruma, tütünsüz bir yaşam, gerektiğinde yaptırılacak aşılar ve el hijyeniyle birlikte kronik stresi azaltmak diyorlar. İşte bağışıklık sisteminiz güçlü ve esnek olsun istiyorsanız bu maddelere dikkat edeceksiniz demiş uzmanlar. Ben de hatırlatmış olayım.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konforlu buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi özellikle bu hafta, hafta ortasına kadar sıcak hava, geçtiğimiz hafta sonu da çok sıcaktı, etkisini gösterecek diyorlar. Normal yazın göbeğindeyiz, Temmuz'un ortasındayız. Peki bu sıcaklarda bizi serinleten yiyecekler varmış. Aklınıza ilk dondurma gelmesin. Çünkü soğuk bir yiyecek yediğinizde vücut o dengeyi koruyabilmek için daha içeride fazla çalışıyor ve terleyebiliyorsunuz. Bu yüzden çok soğuk yemekler ya da ağır yemekler tüketmeyeceksiniz. Genelde yaz aylarında sıcak havada iştah azalıyor diyorlar. Yani ben pek görmesem de aranızda iştah azalanlar varsa şöyle bir bakalım, yaz aylarında bizi hangi yiyecekler serinletiyor acaba? Tabii vücudumuz fazla sıvı kaybettiği için sadece su içmek değil, su oranı yüksek besinler tüketmek de oldukça önemli. Domates, salatalık, kereviz, karpuz, çilek gibi su oranı %90'ın üzerinde olan meyve ve sebzelerin mutlaka bu havada tüketilmesi tavsiye ediliyor. Dediğim gibi pek çoğumuz soğuk içeceklere, hatta dondurmalara yönelsek de uzmanlara göre sıcak ya da ılık yiyecekler daha fazla serinletiyor. Çünkü vücut daha fazla terleyerek ısıyı dışarıya atabildiği için bir serinlik hissediyormuşsunuz. Yani çay harareti alır derler ya, gerçi çay o çay değil ama olsun, siz yine de öyle bilin. Ilık ve sıcak içeceklerinde harareti aldığını söylüyorlar. Yemek saatlerini değiştirebilirsiniz. Çok sıcak havalarda biraz daha erken kahvaltı yapabilirsiniz. Daha akşam serinliğinde, daha geç yenen akşam yemeklerinin de daha sağlıklı olabileceğini söylüyorlar. Bu da aklınızda olsun. 30 dereceyi aşan sıcaklıklarda beslenme tarzımızda ufak esneklikler de yapabiliyoruz.

Güzel bir salı dedik. Günü güzelleştiren şarkılarla, günü güzelleştiren haberlerle hayatın ritmine devam edelim. Peki, Model grubu yıllar sonra tekrardan bir araya geldi. 10 yıllık aranın ardından yeni bir şarkı da yayınladılar. Artık yeni şarkı piyasada olduğuna göre bir kez daha hatırlatabilirim. Ölürüm Daha İyi yeni şarkılarının adı. Bu dönüşü sadece yeni bir şarkıyla değil, yıllar içinde olgunlaşan ve güçlenen yönüyle de göstermiş oldu Model grubu. Bir ilişkinin sona ermesiyle birlikte kaybedilen sadece bir insan değil, birlikte kurulan sevginin, verilen emeğin, yapılan fedakarlığın geride kalışında kabullenmenin yarattığı çaresizliği anlatıyormuş şarkı. Söz ve müziğin de Can Temiz'in dansı var. Model grubu şarkıları paylaştı, hatırlatmış olalım. Siz tabii hem en yenileri hem de vazgeçemediğiniz klasikleri hayatın ritmini devam ediyorsunuz.

yaz sıcaklarında, yaz aylarında, Temmuz'un ortalarındayken bu sıcaklarda nasıl giyinmemiz gerektiğini biz az çok biliyoruz. Peki ya çocuklar, bebekler, onları nasıl giydireceğiz? Çünkü sıcaktan en fazla etkilenen onlar oluyorlar. Bebeklerin, çocukların derisinin koruyucu tabakasının daha ince olduğunu, cilt altı dokusunun, yağ dokusunun daha az, su oranı yüksek olduğunu, bu yüzden yetişkinlere göre daha geçirgen bir cilde sahip olduğunu söylüyor uzmanlar. Çocukların giysisinin yapıldığı malzemeler, kullanılan kimyasallardan kaynaklanan deri problemlerine daha duyarlı oluyor. Bu yüzden yaz aylarında özellikle çocuğunuzun giysi seçeceksiniz. Dikkat etmeniz gereken temel özellikler var. Açık renkli, ince, teri çeken doğal giysiler tercih edilmeli. Eğer açık havada olacaksa çocuklar, parlak renkli çiçek baskılı giysiler giydirmeyin ki etraftaki börtü böcek çocuğun bilmesin diyorlar. Modadan ziyade çocuğun bebeğin rahatlığı da önemli tabii ki. Pamuk, keten, %100 pamuk, açık renkli hafif giysileri seçin. Hem kendiniz hem de çocuğunuz için yazı daha rahat geçirin diye hatırlatmış olayım. Ben de bu sıcaklarda içinizi ferahlatan şarkılarla devam etsin hayatını unutmayın.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Artık yaz aylarında olduğumuz için çocukları tabletin, bilgisayarın, telefonun başından kaldıramıyoruz. Zor. Hani birkaç etkinlik yapıyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz, evet dışarı çıkıyoruz ama her zaman da bunu yapamayız. Eninde sonunda tablete, telefona, bilgisayara bağımlı hale geliyorlar ve gün geçtikçe daha eğik bir boyuna sahip oluyorlar. Teknoloji boyunu deniyor buna. Ve böyle giderse ilerleyen yıllarda teknoloji boyunlu çocukların daha fazla olacağını söylüyorlar. Yani sadece biz büyükler değil, çocuklar da bundan çok fazla etkilendiği için o boynun arkasındaki çıkıntının aslında sadece gözle görülebilir değil, ilerleyen yaşlarda fiziksel olarak da rahatsız edebilir hale geleceğini söylüyorlar. Hatta insanlar teknoloji odaklı yaşam tarzının daha fazla kırışıklığa sebep olduğunu bile söylüyorlar. Evet, teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor ama farkındalığın rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Ekran sürenizi kontrol etmekte fayda var diyelim.

Yaz aylarında tabii bol bol sıcak havadan bahsedeceğiz. Sıcak havanın etkilerinden bahsedeceğiz. Misal nasıl beslenmemiz, nasıl giyinmemiz gerektiğinden bahsettik. O halde sıcakta akmayan makyajdan da bahsedebiliriz. Ter, nem, kavurucu sıcaklar, böyle özenle yaptığımız makyajın saatler içinde, hatta bence saatlere bile kalmadan dakikalar içinde akıp gitmesine sebep oluyor. Çözüm düşündüğümüz kadar zor değilmiş. Cildimizi yormadan makyajımızı gün boyunca taze ve kalıcı tutabilirmişiz. Bana sorarsanız yaz aylarında o kadar fazla makyaj yapmaya gerek yok, hatta makyajı bile gerek yok, ama siz yine seviyorsanız, makyajsız dışarı çıkamıyorsanız, kalıcı bir makyajın ilk adımı cildi doğru şekilde hazırlamaktan geçiyor diyorlar. Temizlenmemiş ya da yeterince nemlendirilmemiş bir cildin gün içinde daha hızlı bozulabileceğini söylüyorlar. Özellikle cildinizi temizlemek, temiz bir cilde, yeterince nemli bir cilde makyaj yapmak, makyajın daha kalıcı olmasını sağlıyormuş. Ağır fondötenler yerine hafif formülleri tercih edin diyorlar. İnce katmanlar halinde uygulama yapın. Çok kalın katmanlar halinde uygulama yapmayın. Transparan pudrayı doğru kullandığınızda gerçekten fark yarattığını söylüyor hanımlar. Bir de suya dayanıklı ürünler yazın hayat kurtarıyor. Sabitleyici sprey, son dokunuş diyorlar. Artık cilt nasıl hava alacak, varengelin orasında siz düşünün. Bana sorarsanız kat kat makyaj yapmayın yazın. En güzeli, en doğal haliniz sadece güneş koruyucu kreminizi sürün. Ama siz yine makyaj yapmak isterseniz de aklınızda olsun.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Şimdi madem bu kadar çok şeyden bahsettik, o halde güneş kremlerinden de bahsetmeden geçmeyelim. Gerçi çoktan seçtik aldık ama yani bir güneş kremi yetmeyebiliyor. Yaz boyunca kullanıyoruz sıklıkla çünkü. Güneşin zararlı ışınlarına karşı yüksek koruma sağlayan güneş kremlerini cildinizin tipine göre seçeceksiniz. Güneş kremi satın alırken dikkat etmeniz gerekenler arasında güneş koruma faktörü. Özellikle UVB ışınlarının %97'sini engellediği için en az 30 SPF kullanılmasını tavsiye ediyorlar ama 15 de yeterli diyorlar. İçindeki aktif maddeleri kontrol etmekte fayda var. Bir de sprey mi, losyon mu, stick mi kullanacaksınız, buna karar vermek lazım. Spreyler ulaşılması zor yerlere bile güneş kremi uygulayabiliyor. Losyonlar en yaygın kullanılanlar, tercih size kalıyor ama stickler özellikle seyahat için çok uygun. Minimum sızıntı yaşıyorsunuz. Dolayısıyla en iyi sonuç için kendinize en uygun olanı siz seçeceksiniz. Raf ölmenin güçlü olduğunu söylüyorlar. Haberiniz olsun. Güneş koruyucu kremlerinizi ihmal etmeyin. Güneşe çıkacaksanız her 3-4 saatte bir mutlaka yenileyin diyelim.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel Karnaval hafta içi her gün sabah 7 ile 9 akşamsa 10 Radyo Mundo.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yönü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin sizleri bekliyor. Kapalı tutum, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi bize serinleten yiyecekler var mı? Ama serinleten yiyecekler arasında dondurma yokmuş. Bu üzdü birazcık bizi. Fakat yine de bu sıcaklarda dondurmasız yapamayanlar varsa dünyanın dört bir yanındaki dondurma çeşitlerini siyolamışlar. Kahveli dondurmayı yemişsinizdir mutlaka. Favorilerim arasında çikolata kahve var. Peki siz neyi seversiniz? Mesela Hindistan'ın bilimsel bir tatlısı kulfi. Genellikle vanilya, mandalina, falan gibi zengin aromalarla tatlandırılıyor. Biraz daha yakına gelmek isterseniz Maraş dondurması var. Türkiye'nin en sevilen, en çok tüketilen dondurmalarından bir tanesi. Latin Amerika mutfağının vazgeçilmez tatları arasında yer alan serinletici bir buzlu tatlısı Nieves. Genellikle meyve suyu, şeker ve suyun karıştırılmasıyla elde edilir. Bizdeki meyve buz gibi bir şey yani onların Nieves'i. Japonya'da mochi varmış. Takdir edersiniz ki pirinçten yapılan bir tatlı olarak elastik, çiğnenebilir bir dokuya sahip dondurulak da tüketilebilirmiş. Tayland'ın tava dondurmasını hiç yediniz mi bilmiyorum. Gitmedim ama duydum. Sokak lezzetleri arasında en popüler olanı Tayland'ın tava dondurması. Burada da yapıyorlar. En yakın İtalya'ya gidenler gelatoyu da bilirler. Geleneksel dondurmalardan farklı olarak daha yoğun, daha kremimsi bir yapıya sahipmiş. Siz bence en çok Kahramanmaraş dondurmasını en çok sevdiğiniz dondurma hangisi? Şöyle bir düşünün. Tatlıların üzerine bir kaşık etliği verin. Serinletecek, iyi gelecek. Her ne kadar serinleten yiyecekler arasında olmasa da.

0: Saraynım. Uyan şimdi.
1: 99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi malum mevsim yok. Ne çıkanlar, çıkmayı düşünenler varsa, eşinizle, sevgilinizle bir çift olarak çıkacaksınız sevgili beyler. Sizi baştan uyarmak istiyorum. Tatilde sürekli fotoğrafçılık yapacaksınız. Bence tatile çıkmadan önce böyle kısa bir fotoğrafçılık kampına katılsanız çok daha faydalı olacak sizin için. Şimdi sosyal medyada gördüğümüz o kadar çok güzel fotoğraf var ki. Fakat o güzel fotoğrafların arkasında o fotoğrafları çekenler de var. Hani kameramanlar gibi, işin mutfağında olanlar gibi görünmeyenler var. Bir kadın çok fazla fotoğraf paylaşıyorsa, bir kadın çok güzel çıkıyorsa o fotoğrafların arkasında mutlaka bir erkek vardır diye düşünüyorum. Önümüzdeki tatil günlerinde siz de güzel fotoğraflar çekmek istiyorsanız sevgili beyler, en azından daha çabuk halletmek istiyorsanız bu işi, daha hızlı halletmek istiyorsanız fotoğraf için önceden bir fotoğrafçılık workshopuna katılmakta fayda var diye küçük bir hatırlatma yapayım ki bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmeyin.

Şimdi biz güzel bir salı günü olsun dedik. Bugünü daha güzel hale getirmek için hayatın ritminde en sevdiğiniz şarkılarla yine birlikte paylaştık. Biz ayrılmak saati tamamladık. Hoşça kalın diyorum ben Rania. Şimdilik mikrofonu kullanıyorum. En sevdiğiniz şarkıları dinlemek için radyonuzun başında kalmaya devam edin. Müziğiniz hep açık olsun. Yarın yine haftanın çarşambasında, haftanın ortancısında hayatın ritmini buluşacağız. Yarına kadar kendinize sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Türkiye'de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel Karnaval hafta içi her gün sabah 7 ile 9 akşamsa 10 Radyo Mundo.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceği sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com